0: Yeah, you just analog. Analog. Analog.
1: Analog. Analog. 97,5. Schäbischall. 104,8.
0: Kreisheim.